0: Doğalgaz fiyatlarında artış uyarısı. Üniversite diplomasına rağmen iş yok.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Federal Ağ Ajansı doğalgaz fiyatlarında yakın dönemde ılımlı bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu ve tüketicilere tasarruf çağrısı yaptı. Kurum Başkanı Müller özellikle İran'daki çatışmaların enerji piyasalarında belirsizlik yarattığını ve bunun fiyatlara yansıyabileceğini belirtti. Bundesnetz Agentur çoğu hane için sabit fiyat sözleşmeleri bulunduğunu ancak yeni anlaşmalarda artış görülebileceğini ifade etti. Ayrıca doğalgazın dikkatli tüketilmesi çağrısını tekrarladı. Elektrik fiyatlarında ise mevsimsel olarak düşüş beklendiği ifade edildi. İyi eğitimli uzmanlara ihtiyaç artmasına rağmen özellikle yapay zeka nedeniyle hızla değişen beklentiler yüzünden birçok akademisyen iş bulmakta zorlanıyor. İş piyasası bu değişime ayak uyduramıyor. ARD kanalının haberine göre 59 yaşındaki mühendis Beyha robotik ve yazılım geliştirme alanında uzman olmasına rağmen bir yıldır iş arıyor. Başvurularına geç yanıtlar aldığını ve çoğunun genel ret olduğunu söylüyor. 2025'te ekonomik nedenlerle işten çıkarılan BH şu anda işsizlik parası ve birikimleriyle geçiniyor. İş gücü trendleri üzerine çalışan Profesör Jutta Rumpf son 12 ayda birçok meslekte yetenek ve nitelik ihtiyaçlarının köklü biçimde değiştiğini söylüyor. Ekonomik belirsizlik nedeniyle şirketler daha temkinli davranıyor. IV'den Werner'e göre bu uyumsuzluk işsizliğin artmasına yol açıyor. Buna rağmen Almanya'da hala 370 bin açık uzman pozisyonu bulunuyor. IV araştırmasına göre 2022'den bu yana iş bulma olasılığı hem meslek eğitimi almış kişilerde hem de ustalık gibi ek eğitim alanlarda düşüyor. Ancak akademisyenlerde düşüş daha hızlı. İlk kez üniversite mezunlarının iş bulma şansı ek eğitim almış meslek sahiplerinden daha kötü. Aachen'daki Grün Software Group yapay zeka bilen geliştirici arıyor. Ancak aylardır kimseyi bulamıyor. Bu nedenle iş tanımlarını değiştiriyor ve şirket içinde yoğun eğitim programları başlatıyor. Sahibi Oliver Grün'e göre aksi halde 1 ila 2 yıl içinde rekabet sorunu yaşanabilir. Profesör Ramp üniversitelerin de sorumluluğu olduğunu söylüyor. Dijitalleşme ve yapay zeka çağında değişim aylar içinde yaşanırken birçok bölüm 3 ila 5 yılda bir güncelleniyor. Institut der Deutschen Wirtschaft IW'den Werner ise Baby Boomer kuşağının emekli olmasıyla gelecekte iş bulma şansının yeniden artacağını belirtiyor. BH artık yurt dışına da başvuruyor. Özellikle tamamen uzaktan çalışma sunan bir Finlandiya şirketi ilgisini çekmiş durumda. En azından bir görüşme yapmayı planlıyor. Almanya'da her gün yaklaşık 10 milyon paket teslim ediliyor. Teslimatların büyük kısmı artık özel şirketler aracılığıyla yapılıyor. Almanya'da paket kargo sektöründeki çalışma koşulları yeniden eleştirilerin odağında. ARD'nin araştırmasına göre özellikle taşeron firmalarda çalışan kuryeler uzun saatler çalıştırılıyor. Çoğu zaman asgari ücretin altında kazanç elde ediyor. Birçok kurye için iş günü sabah erken saatlerde başlıyor ve bazı günler 14 saate kadar uzuyor. Depodaki hazırlık süresi çoğu zaman çalışma saatine dahil edilmediği için fiili çalışma süresi daha da artıyor. Sendikalar bu durumun Alman iş yasalarına aykırı olabileceğini belirtiyor. sektörü sert bir şekilde eleştiren uzmanlar mevcut taşeron sisteminin düşük ücretler ve kötü yaşam koşullarına yol açtığını savunuyor. Sektörde reform çağrıları yapılmasına rağmen henüz kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmiş değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü törenlerinde verdiği mesajlarla Ukrayna Savaşı'nda gerilimi azaltmaya açık olduğu yönünde sinyaller verdi. Moskova'daki askeri geçit töreninde ağır silahların sergilenmemesi dikkat çekerken Putin bunun nedenini Rus ordusunun Ukrayna'da zafer için mücadele ediyor olması şeklinde açıkladı. Ancak yorumculara göre bu durum askeri yetersizlikten çok Moskova'nın yumuşama mesajı verme isteğiyle bağlantılı olabilir. Putin'in konuşmasında daha önce sıkça dile getirilen Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması hedeflerine değinmemesi de dikkat çekti. Ayrıca aylardır gündemde olmayan Zaporijya ve Herson bölgelerinin tamamen ele geçirilmesi hedefi de konuşmada yer almadı. Bunun yerine Putin cephe ile halk arasındaki birlik vurgusuna ağırlık verdi. Akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında ise Putin, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes ve esir takası girişimlerindeki rolünü öne çıkardı. Avrupa'da da Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını isteyen çevrelerin arttığını söyleyen Putin, Rus çıkarlarının dikkate alınması halinde diyaloğa açık olduklarını ifade etti. Putin ayrıca daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile doğrudan görüşmeleri reddetmek için kullanılan meşruiyet argümanını da geri plana itti. Kremlin lideri Zelenski ile görüşmek isteyenlerin onun nerede olduğunu bildiğini belirterek görüşmelerin Moskova'da ya da başka bir yerde yapılabileceğini söyledi. Ancak Putin öncelikle bağlayıcı ve somut bir barış anlaşmasının hazırlanması gerektiğini vurguladı. Dikkat çeken bir diğer açıklama ise eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in olası arabulucu olarak gündeme getirilmesi oldu. Schröder cephesinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken Alman hükümeti öneriyi hızlı bir şekilde göstermelik teklif olarak nitelendirdi. Hessen'deki eski CDU hükümetinin yürüttüğü özelleştirme politikalarının bugün kamuya milyarlarca euroya mal olduğu tartışması yeniden alevlendi. Jungewelt'in sorularını cevaplayan Sol Parti'nin eski Hessen Eyalet Milletvekili Jan Schalauske özellikle 2004-2006 yılları arasında dönemin başbakanı Roland Koch yönetiminde yapılan satışların hala ağır bir yük oluşturduğunu savundu. O dönemde eyalete ait 55 kamu binası yaklaşık 2 milyar 100 milyon euroya özel yatırımcılara satıldı ve ardından sat geri al modeliyle uzun vadeli kiralama anlaşmaları yapıldı. Bu binalar arasında devlet daireleri, polis merkezleri ve çeşitli kamu kurumları bulunuyordu. Schalauske'ye göre bu politika ideolojik olarak devletin küçültülmesi anlayışıyla savunuldu ancak uzun vadede kamuya ciddi zarar verdi. Güncel tartışmalar ise 2025 yılında Hessen'in boş duran Leo adlı kamu mülkleri için yaklaşık 6 milyon 100 bin euro kira ödemesi yapmasıyla yeniden gündeme geldi. Satıştan elde edilen gelirin zamanla kira ve bakım giderleri nedeniyle aşıldığı belirtiliyor. Toplam maliyetin şimdiden 2,5 milyar euroya ulaştığı ayrıca 100 milyonlarca euroluk ek bakım masraflarının da beklendiği ifade ediliyor. Bu modelin özel şirketlere büyük kazanç sağladığını belirten Schalauske, Commerzbank iştiraki Commerzleasing ve Viyana merkezli SA Immobilien gibi şirketleri örnek gösterdi. Kamu açısından ise bu anlaşmaların kalıcı mali bağımlılık yarattığını vurguladı. Eski kamu varlıklarının satılmasının bugün konut sıkıntısı gibi sorunları da derinleştirdiğini söyleyen Schalauske bu süreçte SPD ve Yeşillerin de satışlara ya destek verdiğini ya da yeterince karşı çıkmadığını söyledi. Mevcut durumun ideolojik bir hatanın sonucu olduğunu belirten Schalauske çözüm olarak özelleştirme freninin getirilmesini ve kamu altyapısının yeniden güçlendirilmesini önerdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka meraklı kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
1: Tabipler Birliği'nden alkol uyarısı geldi. Enflasyon yeniden yükselişte.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da alkol tüketimine yönelik politikaların sertleştirilmesi çağrısı yapıldı. Alman Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Büşin, ülkede alkolle mücadele kapsamında daha güçlü önlemler alınması gerektiğini söyledi. Deutschland Funk'a yaptığı açıklamada Almanya'da ciddi bir alkol sorunu bulunduğunu belirten Büşin, özellikle kutlama etkinliklerinde alkol tüketmediğinizde adeta kendinizi açıklamak zorunda kalıyorsunuz, dedi. Gençler arasında alkol tüketiminin çok erken yaşlarda başladığını da vurguladı. Büyüğüne göre alkol vergisinin artırılması özellikle gençlerin alkolle tanışmasını geciktirebilir. Bunun yanı sıra fiyat politikaları, reklam kısıtlamaları ve satış erişiminin sınırlandırılması gibi araçların da etkili olabileceğini ifade etti. Bazı ülkelerde ruhsatta alkol satış mağazalarının bulunduğunu hatırlatan Büşin, Almanya'da ise alkolün süpermarketlerde ve büfelerde kolayca erişilebilir olmasının önemli bir fark yarattığını söyledi. Uzmanlara göre Almanya'da alkol tüketimiyle mücadelede daha kapsamlı ve daha kararlı adımlar atılması tartışılmaya devam edecek. İran savaşı petrol fiyatlarını, petrol fiyatları da tüketici fiyatlarını zorluyor. Almanya'da enflasyon Nisan ayında yeniden hız kazanarak son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 arttı. Böylece enflasyon Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Yetkililer artışın başlıca nedeninin İran'daki savaşın tetiklediği yükselen petrol fiyatları olduğunu belirtiyor. Mart ayında enflasyon %2,7, Şubat ayında ise %1,9 seviyesindeydi. Nisan'daki sıçrama fiyat baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Resmi açıklamada özellikle yakıt fiyatlarının enflasyonu yukarı çeken temel unsur olduğu vurgulandı. Enerji maliyetlerindeki artış hem ulaşım hem de üretim maliyetleri üzerinden ekonominin geneline yayılıyor. Enflasyonun yeniden hızlanması Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini değerlendirdiği bir dönemde dikkat çekici bir gelişme. Petrol fiyatlarındaki jeopolitik kaynaklı dalgalanma Almanya ekonomisinin dış şoklara ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüketiciler açısından tablo net. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe enflasyonun düşüş trendine girmesi zorlaşıyor. Ekonomistler enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde yılın geri kalanında da benzer baskıların görülebileceği uyarısında bulunuyor. Almanya'da konut sıkıntısı artık yalnızca bir istatistik değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir sorun haline geldi. Almanya İstatistik Dairesi verilerine göre 2025 yılında nüfusun %12'si aşırı kalabalık konutlarda yaşıyor. Bu oran 5 yıl önce %10 seviyesindeydi. Veriler konut darlığının özellikle bazı grupları daha fazla etkilediğini gösteriyor. Yabancı uyruklular, düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler en çok zorlanan kesimler arasında yer alıyor. Büyük şehirlerde dar konutlarda yaşayanların oranı %17'ye çıkarken kırsal bölgelerde bu oran %5,5'ta kaldı. Uzmanlara göre sorunun temelinde yalnızca konut yetersizliği değil, aynı zamanda konutların yatırım aracına dönüşmesi de bulunuyor. Bu durum kiraların yükselmesine ve özellikle şehir merkezlerinde uygun fiyatlı konutların azalmasına yol açıyor. siyasette çözüm olarak kira artışlarının sınırlandırılması, sosyal konutların artırılması ve boş konutlara yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Ancak uzmanlar mevcut politikaların sorunu çözmekte yetersiz kaldığını belirtiyor. Konut krizi Almanya'da giderek ekonomik bir sorundan çok sosyal bir sorun haline gelirken uzmanlar önümüzdeki yıllarda bu konunun ülkenin en önemli gündem başlıklarından biri olacağı görüşünde. Bazı gıda ve takviye ürünleri şirketlerinin sosyal medyada bilimsel temeli olmayan sağlık vaatleriyle reklam yaptığını belirten tüketici örgütü Foodwatch hukuki süreç başlattı. Örgüt özellikle Instagram'da ürünlerin kolesterol düşürdüğü ya da toksin temizlediği gibi gerçek dışı iddiaların şirketlerle bağlantılı büyük hesaplar üzerinden yayıldığını söylüyor. Foodwatch binlerce içerikte benzer ihlaller tespit ettiklerini ve denetim kurumlarının sosyal medyayı yeterince kontrol etmediğini belirterek şirketleri mahkemeye taşıdı. Amaçlarının sektörde caydırıcı emsal kararlar oluşturmak olduğunu açıkladı. Schröder üzerinden arabuluculuk önerisi Berlin'de tartışma yarattı. Ukrayna Savaşı ile ilgili diplomatik çözüm arayışları Almanya'da yeni bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski Almanya Başbakanı Schröder'i olası bir arabulucu olarak önermesi Berlin'de geniş yankı uyandırdı. Alman hükümeti öneriyi reddetti. Hükümet sözcüsü Cornelius Putin'in açıklamalarında somut bir ilerleme görmediklerini ve mevcut durumda arabulucuya ihtiyaç olmadığını belirtti. Cornelius bu tür çıkışların kamuoyunu bölmeye yönelik olduğunu savundu. Siyasi partilerin çoğu da öneriye karşı çıkarken SPD, AfD ve BSV içinde bazı isimler ise fikrin tamamen reddedilmemesi gerektiğini dile getirdi. SPD'li bazı dış politika isimleri savaşın sona erdirilmesi için tüm girişimlerin değerlendirilmesi gerektiğini ve Schröder üzerinden bir kanal açılmasının tamamen dışlanmaması gerektiğini ifade etti. Ancak SPD içinde görüş ayrılığı bulunuyor. Bazı isimler öneriyi olası bir fırsat olarak görürken eski SPD'li Roth bu fikri siyasi manevra olarak nitelendirdi. Roth'a göre gerçek bir çözüm ateşkesle başlamalı ve arabulucu her durumda Ukrayna tarafından kabul edilmeli. BSV ve AfD cephesinde ise öneriye daha açık destek geldi. CDU, Yeşiller, FDP ve Sol Parti ise Schröder'in Putin'e yakınlığı nedeniyle tarafsız bir arabulucu olamayacağını savundu. Avrupa Birliği temsilcileri de benzer şekilde Schröder'in geçmiş bağlantıları nedeniyle güvenilir bulunmadığını belirtti. Putin'in Schröder önerisi Almanya'da yalnızca Ukrayna Savaşı'na dair diplomasi tartışmasını değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik politikadaki siyasi ayrışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Almanya Sosyal Birliği VDK Sağlık Bakanı Varken'in bakım sigortasında planladığı değişikliklere sert tepki gösterdi. Özellikle bakım derecelerine erişimin zorlaştırılması yönündeki önerilerin ciddi sorunlar yaratabileceği uyarısı yapıldı. VDK Başkanı Bentele bu planların kısa vadede tasarruf sağlasa da uzun vadede daha yüksek maliyetlere yol açacağını söyledi. Bentele'ye göre erken dönemlerde bakım ve destek hizmetlerine erişimi kısıtlanan insanlar ilerleyen yıllarda çok daha ağır bakım ihtiyaçlarına sahip oluyor. Birlik hükümetin yaklaşımını geçici tasarruf odaklı olarak eleştirerek Almanya'da bakım sistemi için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir reform eksikliği bulunduğunu savundu. VDK, bakım hizmetlerinin yerel yönetimlerin sorumluluğuna verilmesini ve finansmanın federal ve eyalet düzeyinde karşılanmasını öneriyor. Ayrıca tüm vatandaşların gelir durumuna bakılmaksızın katkı yaptığı daha güçlü bir finansman modeli de gündeme getirildi. pandemi dönemine ait ek maliyetlerin ise genel vergilerden karşılanması gerektiği ifade edildi. YouGov anketine göre halkın %77'si bakım derecelerine erişimin zorlaştırılmasına karşı çıkıyor. FADK Başkanı Bentele de bu sonucu insanlar bakımda güvenlik istiyor, ihtiyaç sahipleri üzerinden tasarruf değil sözleriyle değerlendirdi. Tartışmalar Almanya'da bakım sigortasının geleceğine yönelik reformların önümüzdeki dönemde daha da yoğun bir şekilde gündemde olacağını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, daha fazla detay için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokasel.de Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kasel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Tabipler Birliği'nden alkol uyarısı geldi. Enflasyon yeniden yükselişte.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da alkol tüketimine yönelik politikaların sertleştirilmesi çağrısı yapıldı. Alman Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Büşin, ülkede alkolle mücadele kapsamında daha güçlü önlemler alınması gerektiğini söyledi. Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada Almanya'da ciddi bir alkol sorunu bulunduğunu belirten Büşin, özellikle kutlama etkinliklerinde alkol tüketmediğinizde adeta kendinizi açıklamak zorunda kalıyorsunuz, dedi. Gençler arasında alkol tüketiminin çok erken yaşlarda başladığını da vurguladı. Büyüğüne göre alkol vergisinin artırılması özellikle gençlerin alkolle tanışmasını geciktirebilir. Bunun yanı sıra fiyat politikaları, reklam kısıtlamaları ve satış erişiminin sınırlandırılması gibi araçların da etkili olabileceğini ifade etti. Bazı ülkelerde ruhsatlı alkol satış mağazalarının bulunduğunu hatırlatan Büşin, Almanya'da ise alkolün süpermarketlerde ve büfelerde kolayca erişilebilir olmasının önemli bir fark yarattığını söyledi. Uzmanlara göre Almanya'da alkol tüketimiyle mücadelede daha kapsamlı ve daha kararlı adımlar atılması tartışılmaya devam edecek. İran savaşı petrol fiyatlarını, petrol fiyatları da tüketici fiyatlarını zorluyor. Almanya'da enflasyon Nisan ayında yeniden hız kazanarak son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 arttı. Böylece enflasyon Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Yetkililer artışın başlıca nedeninin İran'daki savaşın tetiklediği yükselen petrol fiyatları olduğunu belirtiyor. Mart ayında enflasyon %2,7, Şubat ayında ise %1,9 seviyesindeydi. Nisan'daki sıçrama fiyat baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Resmi açıklamada özellikle yakıt fiyatlarının enflasyonu yukarı çeken temel unsur olduğu vurgulandı. Enerji maliyetlerindeki artış hem ulaşım hem de üretim maliyetleri üzerinden ekonominin geneline yayılıyor. Enflasyonun yeniden hızlanması Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini değerlendirdiği bir dönemde dikkat çekici bir gelişme. Petrol fiyatlarındaki jeopolitik kaynaklı dalgalanma Almanya ekonomisinin dış şoklara ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüketiciler açısından tablo net. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe enflasyonun düşüş trendine girmesi zorlaşıyor. Ekonomistler enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde yılın geri kalanında da benzer baskıların görülebileceği uyarısında bulunuyor. Almanya'da konut sıkıntısı artık yalnızca bir istatistik değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir sorun haline geldi. Almanya İstatistik Dairesi verilerine göre 2025 yılında nüfusun %12'si aşırı kalabalık konutlarda yaşıyor. Bu oran 5 yıl önce %10 seviyesindeydi. Veriler konut darlığının özellikle bazı grupları daha fazla etkilediğini gösteriyor. Yabancı uyruklular, düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler en çok zorlanan kesimler arasında yer alıyor. Büyük şehirlerde dar konutlarda yaşayanların oranı %17'ye çıkarken kırsal bölgelerde bu oran %5,5'ta kaldı. Uzmanlara göre sorunun temelinde yalnızca konut yetersizliği değil aynı zamanda konutların yatırım aracına dönüşmesi de bulunuyor. Bu durum kiraların yükselmesine ve özellikle şehir merkezlerinde uygun fiyatlı konutların azalmasına yol açıyor. siyasette çözüm olarak kira artışlarının sınırlandırılması, sosyal konutların artırılması ve boş konutlara yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Ancak uzmanlar mevcut politikaların sorunu çözmekte yetersiz kaldığını belirtiyor. Konut krizi Almanya'da giderek ekonomik bir sorundan çok sosyal bir sorun haline gelirken uzmanlar önümüzdeki yıllarda bu konunun ülkenin en önemli gündem başlıklarından biri olacağı görüşünde. Bazı gıda ve takviye ürünleri şirketlerinin sosyal medyada bilimsel temeli olmayan sağlık vaatleriyle reklam yaptığını belirten tüketici örgütü Foodwatch hukuki süreç başlattı. Örgüt özellikle Instagram'da ürünlerin kolesterol düşürdüğü ya da toksin temizlediği gibi gerçek dışı iddiaların şirketlerle bağlantılı büyük hesaplar üzerinden yayıldığını söylüyor. Foodwatch binlerce içerikte benzer ihlaller tespit ettiklerini ve denetim kurumlarının sosyal medyayı yeterince kontrol etmediğini belirterek şirketleri mahkemeye taşıdı. Amaçlarının sektörde caydırıcı emsal kararlar oluşturmak olduğunu açıkladı. Schröder üzerinden arabuluculuk önerisi Berlin'de tartışma yarattı. Ukrayna Savaşı ile ilgili diplomatik çözüm arayışları Almanya'da yeni bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski Almanya Başbakanı Schröder'i olası bir arabulucu olarak önermesi Berlin'de geniş yankı uyandırdı. Alman hükümeti öneriyi reddetti. Hükümet sözcüsü Cornelius, Putin'in açıklamalarında somut bir ilerleme görmediklerini ve mevcut durumda arabulucuya ihtiyaç olmadığını belirtti. Cornelius bu tür çıkışların kamuoyunu bölmeye yönelik olduğunu savundu. Siyasi partilerin çoğu da öneriye karşı çıkarken SPD, AfD ve BSV içinde bazı isimler ise fikrin tamamen reddedilmemesi gerektiğini dile getirdi. SPD'li bazı dış politika isimleri savaşın sona erdirilmesi için tüm girişimlerin değerlendirilmesi gerektiğini ve Schröder üzerinden bir kanal açılmasının tamamen dışlanmaması gerektiğini ifade etti. Ancak SPD içinde görüş ayrılığı bulunuyor. Bazı isimler öneriyi olası bir fırsat olarak görürken eski SPD'li Roth bu fikri siyasi manevra olarak nitelendirdi. Roth'a göre gerçek bir çözüm ateşkesle başlamalı ve arabulucu her durumda Ukrayna tarafından kabul edilmeli. BSV ve AfD cephesinde ise öneriye daha açık destek geldi. CDU, Yeşiller, FDP ve Sol Parti ise Schröder'in Putin'e yakınlığı nedeniyle tarafsız bir arabulucu olamayacağını savundu. Avrupa Birliği temsilcileri de benzer şekilde Schröder'in geçmiş bağlantıları nedeniyle güvenilir bulunmadığını belirtti. Putin'in Schröder önerisi Almanya'da yalnızca Ukrayna Savaşı'na dair diplomasi tartışmasını değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik politikadaki siyasi ayrışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Almanya Sosyal Birliği VDK Sağlık Bakanı Varken'in bakım sigortasında planladığı değişikliklere sert tepki gösterdi. Özellikle bakım derecelerine erişimin zorlaştırılması yönündeki önerilerin ciddi sorunlar yaratabileceği uyarısı yapıldı. VDK Başkanı Bentele bu planların kısa vadede tasarruf sağlasa da uzun vadede daha yüksek maliyetlere yol açacağını söyledi. Bentele'ye göre erken dönemlerde bakım ve destek hizmetlerine erişimi kısıtlanan insanlar ilerleyen yıllarda çok daha ağır bakım ihtiyaçlarına sahip oluyor. Birlik hükümetin yaklaşımını geçici tasarruf odaklı olarak eleştirerek Almanya'da bakım sistemi için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir reform eksikliği bulunduğunu savundu. VDK, bakım hizmetlerinin yerel yönetimlerin sorumluluğuna verilmesini ve finansmanın federal ve eyalet düzeyinde karşılanmasını öneriyor. Ayrıca tüm vatandaşların gelir durumuna bakılmaksızın katkı yaptığı daha güçlü bir finansman modeli de gündeme getirildi. pandemi dönemine ait ek maliyetlerin ise genel vergilerden karşılanması gerektiği ifade edildi. YouGov anketine göre halkın %77'si bakım derecelerine erişimin zorlaştırılmasına karşı çıkıyor. FADK Başkanı Bentele de bu sonucu insanlar bakımda güvenlik istiyor, ihtiyaç sahipleri üzerinden tasarruf değil sözleriyle değerlendirdi. Tartışmalar Almanya'da bakım sigortasının geleceğine yönelik reformların önümüzdeki dönemde daha da yoğun bir şekilde gündemde olacağını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, daha fazla detay için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokasel.de Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kasel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Zamansız Şarkılara hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün 12 Mayıs 2026.
1: Ben Mihrican.
0: Ben Eda. Müzikli dakikalar başlıyor. Ve hemen
1: kimi çalacaksın
0: Türk
1: bize?
0: Türk müziği topluluğu koristlerimizden, Kasel'in Türk müziği topluluğu koristlerinden Nalan Özer'i çalmak istiyorum. Oyun bitti, neşeli bir şekilde yayınımıza başlayalım.
1: Dinleyelim.

Evet, Ohanes Başak söylüyor. Yine bir koristimiz. Kimseye etmem şikayet. Sevgili dinleyenler, teknik arızadan dolayı özür dileriz.

0: Oh maşallah, kurtları döktün Eda.
1: Biraz oynayalım alıyor. Evet, şimdi az önce çalamadık biliyorsun. Sadece müzik çıktı. Nalan Özer'i tekrar açalım. Gel gönlümü yerden yere edesin Nalan.

0: Evet, Nalan'ın sesine sağlık.
1: Oh, kulaklarımızın pası silindi.
0: Aynen, vallahi çok güzel. Ben şimdi, de onun sesini dinlerken çok keyif alıyorum.
1: Evet,
0: yani.
1: Geçen hafta da aynı şeyi konuştuk. Terapi gibi geliyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Nalan'a söyleyelim, birkaç kayıt daha istiyoruz.
1: Pazar
0: diye.
1: Günü koristlerimizle.
0: Buradan duyurulur.
1: Ses, evet, duyun bizi koristlerimiz. Pazar günü sizi buraya bekliyoruz radyoya.
0: Bekliyoruz.
1: Şimdi çok böyle sanatçılarımız var. Mesela sana bir sanatçı ismi söyleyeyim. Muazzez Abacı sana hangi şarkısını hatırlatıyor? Yani aklına hangi şarkı geliyor? Oo, Muazzez Abacı deyince.
0: Şey var. Olmaz Ki var ya da Vurgun.
1: Evet, Vurgun. Ben de çok severim.
0: Dinleyelim mi?
1: Bir tane. Vurgun'u mu dinleyelim? Vurgun. Tamam, Vurgun'u.
0: Oo, çok güzel. Çok severim.

0: Evet Mihrican, şimdi bir isteğimiz var.
1: Evet.
0: Kimden geldi istek?
1: İstek annemden geldi.
0: Öyle mi?
1: Annem boş çerçeveyi istedi.
0: Hadi bakalım o zaman
1: Dinleyelim.
0: boş
1: Sen
0: çerçeveyi
1: bize bir
0: dinleyelim.
1: güzel bir boş çerçeve aç.
0: Belkıs Özener söylüyor.
2: Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim.

0: Evet,
1: Ağlattın bizi Eda.
0: baya eski bir
1: Eski bir
0: kayıttı.
1: kayıt.
0: Şimdi bir şarkı çalmak istiyorum. Ay adamın ismini unuttum.
1: Kimden
0: Neydi ya?
1: bahsediyorsun?
0: Gökhan.
1: Tepe.
0: Hayır,
1: Gökhan.
0: eskilerden.
1: Özen yok neydi ya?
0: Hayır
1: Gökhan.
0: ya.
1: Güney.
0: Gökhan Güney, yaşa. Şimdi yeni bir şey çalmak istiyorum. Çağla diye bir kız, onun şarkısını böyle bir coverlamış, araya rap falan koymuş. Çok hoş, benim çok hoşuma gitti. Şimdi onu
1: Hiç
0: dinleyicilerimize
1: dinlemedik bakalım.
0: dinletmek
1: Sürpriz.
0: istiyorum. Sonrasında tekrar bir isteğimiz olacak.

0: Evet, şimdi bir isteğimiz daha var. Türk Müziği Topluluğu koristlerimizden geldi. Nihal Kaynakkan'dan Edip Akbayram Kuşlar istedi. Kuşlar şarkısını şimdi
1: Çalalım Nihal ablanın isteğini.
0: Dinliyoruz.

0: Yani Edip Akbayram da gerçekten çok değerli bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Güzeldi.
1: Güzeldi.
0: Bir durgunlaştın. Dur, hayırdır,
1: evet.
0: Ne oldu?
1: Çok severim bu şarkıyı. Güzel. Hadi bana bir şarkı çal.
0: Evet. Sana bir şarkı çalayım.
1: Yok,
0: bir de
1: bana değil, kime çalacaktın sen?
0: Ohanes Başak Bey'e, yine bir Türk Müziği Topluluğu koristimiz. Geçenlerde böyle işte WhatsApp grubumuzda böyle bir
1: sohbetimiz,
0: sohbet oldu. Ve dedi ki o masada bana da bir yer ayırın demişti. Ve Ümit Besen'den bahsetmiştik. Onun için şimdi Tahta Masayı çalmak istiyorum. O Hanes Bey'e gelsin.
1: Ben bu şarkıyı hiç bilmiyorum. Bakalım dinleyeceğiz.
0: Bunları nasıl bilemezsin? Tarabya zamanları geldi aklıma.

0: Evet, şimdi yine bir isteğimiz var sırada.
1: Şimdi yeni bir şarkı.
0: Yeni. Ne?
1: Ne peki? Simge, kalpsiz bir serseri.
0: Kime gidiyor bu şarkı?
1: Desin. Bunu kızım istedi, Bilge.
0: Bilge sana gelsin.

0: Akışlar da geldi. Mircan.
1: Yine eskilere mi gidelim?
0: Evet. Hatta baya bir eskilere böyle. Bizden de
1: Aa,
0: öncesine.
1: tarihe bakar mısın?
0: Evet. Ama
1: Olsun.
0: önce şu gelsin mi?
1: Tamam, o
0: Biraz
1: gelsin.
0: neşelenelim istiyorum. Yine Yeşilçam filmlerine doğru gidelim. Ve ah nerede diyelim.

0: Evet, Allah rahmet eylesin. Tülay Özer. Onun yine güzel bir şarkısı Büklüm Büklüm. Ayrıca senin de isteğindi değil mi bu
1: evet,
0: şarkı?
1: Evet, benim isteğimdi bu şarkı. Bizim kadar genç.
0: Aynen. Evet. Bu şarkı, sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya müzikle kalın, sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.